sızım, sızım sızlar içim. Senin için vefasız diyor içim. Duymaya yok inan cesaretim.

0: Reklam tanıtır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır oldun ve gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324

0: 124 323 23 01.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Ticaret'le buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı gün.

0: verdiler.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısından birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olağan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
1: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme, 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar, yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye arttırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
0: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlham Çokgün'ün maddeyle ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakta yükümlü olduklarına dikkat çekti.
1: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil, güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebi bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
1: Yine yatırım projelerimiz, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 500 7 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
0: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
1: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem büyükşehir kısmında hem

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
1: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
0: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketimi yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL'den 103 TL olur. İşte 70 küsür TL zaten... Şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
1: Başkan Vahap Seçer tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
0: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürüyor. İlk kez çeşmeden su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmuyor.
1: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağı ile ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
0: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğal olarak kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi

0: Sesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
5: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Haberler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedekte bir parti bulundurulduğunu ilk kez açıkladı.

0: Da konuşan özel yedek parti var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler için maliyetler yeniden gündemde. Düğün organizasyonlarında fiyatlar enflasyon oranında yükselirken yalnızca düğün salonu maliyetleri 50-60 bin liradan başlıyor. Tüm evlilik süreci değerlendirildiğinde ise söz, nişan, kına, düğün ve ev kurma masrafları toplamda 1 milyon 800 bin lirayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili beklenen açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Tenerife'de tahliye edilen Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşmanın sınırlı olduğunu ve temas takibiyle riskin kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen geleneksel sanat ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen çinicilik ve dokumacılık atölyelerinde katılımcılar geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak deneyimlerken, çocuklara özel drama, kitap ve çinicilik etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Erdemli'de beyaz üzüm hasadı sürerken siyah ince olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Hasat edilen üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 lira civarında olduğu öğrenildi. DAŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Mersin dahil 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Manşet başlıyor.
2: Hakim değilken, savcı değilken sizler lütfen dolandırılmaya çalışmayın. Çünkü davalar uzun sürüyor. Çok şanslı olamayabiliyorsunuz. Bazıları şanslı oluyor. Bir günde çözülebiliyor dolandırıcılık dosyaları. O yüzden o şanslı insanlardan olmadığınıza göre lütfen hani dolandırılmamak için azami gayret gösterin. Ve gösterelim hepimiz hep birlikte. Ne yapıyorlar dolandırıcılar? İşte başkasına ait besileri, fotoğraflarını çekiyorlar. Sanki kendilerinmiş gibi sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar ve ne diyorlar? Diyorlar ki bunlar bizim işte satışını gerçekleştiriyoruz. Hatta internet üzerinden belli bir kapora falan alınıyor. Lütfen hani gitmediğiniz, görmediğiniz, dokunmadığınız böyle bu tür besileri almamaya gayret gösterin. Yani internetten de herhalde bunlar alınmaz. O yüzden hani gideceksin, göreceksin, o pazarlığı yapacaksın orada, değil mi? Yani bunları yapmadan lütfen yani internet ortamında yapmayın bunu. Bilmediğiniz kişilerden çok da alışveriş yapmamalısınız diye düşünüyorum. Tabii fiyatlar aldı başını gitti kurbanlıklarda. Ha tabii ki kurban kesmenin şöyle bir ehemmiyeti var. Eğer haliniz vaktiniz yerindeyse kurban kesersiniz. Ya illa kurban kesmek zorunluluğu yoktur. Eğer haliniz vaktiniz yerinde değilse zaten kurban kesmek size dini açıdan da çok doğru bir şey değil. Kendinizi sıkıntıya sokacak, sizi daha ileriki zamanlarda büyük sıkıntılara sokacak bir durumun içerisine

girmenizi istemez zaten din. Bu nedenle hani bunu iyi ayırt etmek lazım. Bazen bakıyorum insanlar üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışan bir güruh oluyor, bir grup oluyor. İşte yok kurban kes, yok şöyle yap. Ya gücü yetmiyorsa kesmeyecek, gücü yetiyorsa kesecek. Yani bunu böyle algılamamız lazım. Ha kesmiyor diye de günahkar değil. Yani bazıları öyle bizdeki dünya din adına kendini yetkili kılıp konuşan böyle hani bizde bir güzel bir söz vardır. Torba değil ki büzesin ağzını. Yani önüne gelen konuşuyor. Önüne gelen hakem kesiyor. Bize fakirlik edebiyatı yapıp fakirlik üzerinden şükretmemizi isteyenler lüks hayat içerisinde yaşıyor. Bir de öyle bir boyutu var. Yani madalyonun o boyutu var. Şimdi geliyorlar diyorlar ki sen diyor kesmezsen diyor günahkar olursun. Veya diyor sen diyor bağışta bulun diyor. Bize bağışta bulun. Ya kimseye bağışta bulunmayın. Bak ben açık ve net söylüyorum. Kimseye bağışta bulunmayın. Bilmediğiniz insanlara bağışta bulunmayın. Bilmediğiniz gruplara, bilmediğiniz örgütlere bağışta bulunmayın lütfen. Yani yapacağınız yer bellidir. Ama bakın hani hep diyoruz ya mesela şimdi son zamanlarda son bir aydır aslında bu ilanlar var. İşte kurbanlarınızı şuraya gönderiyoruz, şuraya alıyoruz, şöyle yapıyoruz, buraya gönderiyoruz, şuradaki ve manevi duygularımızla oynuyor birileri. Maneviyatımızla oynuyor. Şimdi Gazze'ye yardım, Filistin'e göndereceğiz, yok Somali'ye göndereceğiz, yok şuraya göndereceğiz, yok. Ben açım, benim ülkemdeki aç varken, ya tamam onlar da insan ama ya kimse kusura bakmasın ben burada insan ayrımı yapmıyorum ama ya gözümüzün önündeki insanlar da açken bir başkasını doyurmaya da çalışmamız biraz garip değil mi? Önce bizimkileri bir halledelim ondan sonra oraya da yardım edelim. Zaten devletler bu konularda gerekli yardımları yapıyorlar. Yani bari vatandaşlar üzerinde böyle bir hani şey yapılıyor yani duygu üzerinden bir süreç yaşatılıyor. Vicdani bir mahkeme yapılmasına sebebiyet veriyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Somali'ye de yardım ediyor, Filistin'e de yardım ediyor, Afrika'ya da yardım ediyor. Yapmıyor mu? Yapıyor. Her türlü yardımı yapıyor. Su konusunda yardım ediyor, yiyecek konusunda yardım ediyor, iş konusunda yardım ediyor, lojistik konusunda yardım ediyor. Ediyor da ediyor. Şimdi bari vatandaşlarımız burada. Ha Türkiye'de hiç mi açıkta insan yok? Var. Benim bildiğim bak önce kendi yakınındakilerin aç ve açıklığını örtersin, kapatırsın. Ondan sonra bir adım öteye, bir sonraki köye gider yardım edersin. Yani felsefe bu aslında. Bunu yapmamız lazım. İşte bakıyorsunuz vicdanı oynuyorlar. Her yerde billboardlar var, afişler var. İşte şuraya gönderiyoruz, buraya gönderiyoruz. Şu kadar. Bağış yurt içi şu kadar. Bir de yurt dışı var. Yurt dışı bu kadar. Yurt dışında niye şey yapıyorsak da. Yurt dışına şu kadar, yurt içine şu kadar diye. Yani insanların maneviyat üzerine. Ben şunu öneriyorum. Ülkemizde o kadar cemaat tarzı oluşumlar var. Abi onlardaki para, onlarda toplanan para, onlarda toplanan kurbanların haddi hesabı yoktur. Tüm toplum adına, tüm insanlık adına, tüm İslam ümmeti adına onlar yardım etsin. Yani gidip son model lüks araçlara bineceklerine değil mi? Lüks villalarda, havuzlu villalarda cirit atacaklarına, sosyal medyada şaklabanlık edeceklerine bazılarının gitsinler o yurt dışındaki insanlara, Filistin'e, Gazze'ye, Afrika'ya, Somali'ye ve diğer ülkelere onlar yardımda bulunsunlar. Yani para çok gır. Yani görüyoruz onların nasıl parayla oynadıklarını, nasıl lüks ve şatafat içerisinde yaşadıklarını. Onlara düşer bu, bize değil. Bu bize düşmez. Neden? Çünkü biz ancak kesersek kendi etrafımızdaki insanlara dağıtacak potansiyele sahibiz. Bunun üstü bizi aşar. Bunun üstü bizi aştığı için aynı zamanda dini açıdan da bize çok hani yapma der. Neden? Çünkü zarara gireceksin der. Çünkü sıkıntıya gireceksin der. Ve bizim dinimiz insanların sıkıntıya girmesini istemiyor. Bile isteye sıkıntıya girmesini de istemiyor. O yüzden lütfen hani bu süreç içerisinde bazı din adına konuşmaya çalışan, fetva vermeye çalışan, bilgiçlik taslamaya çalışanlara lütfen itibar etmeyiniz. En güzel rehberiniz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa ona biat etmek, ona inanmak daha doğru olacaktır. Kulun söylediği değil,
işte Kur'an'ın söylediği daha

doğru diye de bunu aktarmakta fayda var diye düşünelim. Evet, yani bu konuda da özellikle Kurban Bayramı vesilesiyle biliyorsunuz tatil uzun süreli oldu. 9 günlük bir tatil süreci başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Ya bu konuda uzun tatil olunca insanlar farklı illerdeki akrabalarını, eş dost ziyaretlerini de gerçekleştirmek istiyor. Yani bizdeki bayram olgusu odur aslında. Maksadı da odur. Nedir o maksat? İşte eş dost akraba ziyaretleri gerçekleştirmek. Bunları gerçekleştiriyorsun ve o maneviyatı yaşıyorsun. Şimdi yakın komşular ziyaret ediliyor. Sonrasında işte şehir dışında olan eş dost akrabalara gidilecek. Bu vesileyle arabası olan zaten arabasıyla gidecek. Özel aracı olan özel aracıyla gidecek. Özel aracı olmayan da işte otobüs firmalarıyla gidecek. Şimdi otobüs firmaları maşallah sürprizi yapmışlar. Fiyatları arttırmışlar. Kimileri de artıracaklarını söylüyorlar. Hatta neyi bahane ediyorlar? Artık petrolü bahane ediyorlar. Abi petrol düşmeye başladı. Ha, bir yükseliyor bir düşüyor, bir yükseliyor bir düşüyor da yani böyle hani ne tesadüftür ki Kurban Bayramı'na da böyle fahiş fiyatlar artmadı. Yani gözünüzü seveyim. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Şimdi bak bir haber var. Az önce okuyordum onu. Bu acaba fırsatçılığa girmiyorum mu dedim. Kendimce bir yorumladım. Bak şimdi beraber okuyalım haberi, paylaşalım. Sizler de düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın bu konuda. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Bunun adı fırsatçılık mı değil mi? Bunu hep beraber konuşalım. Hatta varsa bizi izleyen, dinleyen otobüs firmaları veya yetkilileri veya onların başındaki dernekler, kooperatifler varsa onlar da bu fikir alışverişimize onlar da katılabilir. Şimdi diyor ki haberin başlığı biletlere zam yolda planlar başladı yoğun talep. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala seyahat edecekler bilet fiyatlarını araştırmaya başladı sektörde ise zam konusu konuşuluyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala Otobüsçüler Federasyonu'ndan bir açıklama geldi ve artan maliyetlere dikkat çekilen o açıklamada bilet fiyatına %20'lik zam sinyali verildiği aktarıldı. Şimdi buradan çok net bir şekilde bakın çok net hiç birbirimizi kırmadan incitmeden Otobüsçüler Federasyonu'na şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi onlar bir açıklama yapmışlar demişler ki ya artan maliyetlere dikkat çekiliyor ve o açıklamada bilet fiyatlarına %20'lik zam sinyali veriyor. Şimdi Sayın Federasyon, Otobüsçüler Federasyonu, yani Kurban Bayramı'ndan önce zaten artışlar oluyordu ve bu savaş sadece Kurban Bayramı'nda başlamadı. O aksine bakarsanız savaş şu an durma noktasında. İran, Amerika, İsrail'den bahsediyorum. Hani petrol fiyatlarının artmasına sebebiyet veren bu savaş şu an bir çatışmasızlık durumu içerisinde. Yani ateşkes modundalar. Doğal olarak hani petrolde o kadar büyük sıçramalar, büyük fiyat artışları söz konusu değil. Şimdi bu açıklamayı Kurban Bayramı öncesi yapmanız ne kadar doğru? Hani maliyetler arttı, artık bir zam yapmamız gerekiyor dememizi gerektirecek durumu bundan bir ay önce, 2 ay önce, 3 ay önce, 4 ay önce yapmanız gerekmiyor muydu? Neden Kurban Bayramı beklenildi diye bir soru sormak istiyorum. Bilinçli bir şekilde mi? Ya Kurban Bayramı'nda da insanlar zaten oraya buraya gidecekler. Bunu mu düşünüldü? Ya bizim aklımızda deli sorular geliyor. Şimdi bununla ilgili bizi aydınlatırsanız efendim, yani neden Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maliyetlerin arttığı yönündeki açıklamanızı bu süreçte yaptınız? Bu soruyu soruyoruz. Cevabını da sizlerden istirham ediyoruz. Şimdi zamlı fiyatlar geliyor diyor. Şu haberde yer aldı o haberde. Mikrofon uzatılan bir görevli zamlı fiyatlar geliyor. Düzce'de şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor derken bir başkası ise petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayişler kurtarmıyor ifadelerini kullandı. Bak Düzce'de diyor ki şu an 650 lira ama bayram haftası 750 lira olacak. Bak düşünsene. Şu an 650. Bayram haftası ne zaman? Az bir süre kaldı. Ne oldu? Ne değişti? Niçin? Nereden biliyorsun değişeceğini? Belki düşecek. Niye artış yapıyorsun o zaman? Şimdi bak burada bir potansiyel var.

0: bu potansiyeli gördünüz. Bir kere bunu da anlaşalım. Ne o potansiyel? Kardeşim bayram geliyor ve bu insanlar 9 günlük tatilini geçirmek için farklı şehirlere gideceklerdir. Nokta. Bugünden bir gerçek oldu. Peki bu bilinen gerçek üzerine kurgu yaptığınızda, yani fiyat artışı yaptığınızda, o zaman bu iş biraz fırsatçılığa girmiyor mu? Asıl meselemiz bu. Fırsatçılık mı değil mi? İşte biz bunu tartışıyoruz. Eğer varsa bir fikriniz, varsa söyleyecekleriniz lütfen program saati boyunca bunu konuşabiliriz. Şimdi diyor ki bir başkası da Ankara'dan Gaziantep'e biletin şu anda 1600 lira olduğunu, bayramda da o kadar olacağını belirtip yansıttık, yani 5-6 gün oldu dedi. Şimdi 1600 lira yapılmış, yeni bir zam gelmeyecek, zaten biz bunu daha önce yansıttık diyor birileri de. Neden şimdi hani petrolün artacağını mı düşündünüz veya birileri size Kurban Bayramı'nda petrol fiyatı şu kadar artacak mı dedi? Kim yani niye öyle bir artış yaptınız? Şimdi Kurban Bayramı'ndan dolayı olduğu belli. Şu anki tablo, yapılan açıklamalara baktığımızda Kurban Bayramı ve yapılacak olan seyahat planları gereği yapılan bir zam.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
3: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve

0: ister tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
7: Hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Pazara gidiyorsunuz, pazarcı. Markete gidiyorsunuz, marketçi. İşte otobüs firmasına gidiyorsunuz, otobüs firması. Olan kim oluyor? Olan vatandaşı oluyor. Dar gelirli vatandaşı oluyor. Ya beyler, artık şöyle bir gözümüzü açmamız lazım. Zenginler otobüs kullanmıyor. Yani bunu artık fark edelim. Zenginler, çok parası olanlar otobüs kullanmıyor. Onların cincik gibi arabaları var. Fulluyor ben deposunu, istediği yere gidiyor. Peki otobüsleri kim kullanıyor? Dar gelirli vatandaş kullanıyor. Emekliler kullanıyor. Asgari ücretliler kullanıyor. Yevmiyeyle çalışanlar kullanıyor. Ya biraz insaf, birbirimize biraz insaf. Yani bir anda zengin olma hayali kuranların, yani bunu maddi durumu yetersiz insanlardan çıkarmasına da çok anlam vermek istemiyorum ve anlam veremiyorum maalesef. Evet, inşallah artık birbirimize zarar vermeyi bir kenara bırakır, birbirimizi koruyup kollamayı ve birbirimize olan yardımlaşma duygumuzu artırırız. Bayramların amacı da buydu. Unutmayalım, birbirimizden fırsatçılık yapmak değil, birbirimize destek olmak, yardımcı olmak. Evet, işte daha hala bayramın mahiyetini bilmeden bayram kutluyoruz bu arada. Ne diyelim mesela? Evet, şimdiden bir de şu uyarıda da bulunalım. Özellikle bayram tatiline gidecek olan vatandaşlarımız için, kendi özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımız için de lütfen tüm araçlarının bakımlarını kontrol etmelerini ve yolda lütfen dinlenerek gitmelerini, acele etmeden, çünkü trafik yoğunluğu yaşanacak belli. Bakın, her bayram öncesi bu uyarılar hem yetkililer tarafından hem bizler tarafından yapılır. Denir ki lütfen aşırı hız yapmayın, trafik kurallarına uyun, uykusuz yola çıkmayın diye uyarılar yapıyoruz, ama her bayram sonrası veya bayramda haber bültenlerinde trafik kazalarının ve ölümlerin ve kayıpların ve sakatlanmaların haberlerini çok sıkça görüyoruz. Maalesef bu konuda akıllanmıyor, uslanmıyoruz. Bakın, bu bayramda da bu uyarıları yapmamıza rağmen, yapılacak olmasına rağmen, yine bu bayramda da trafik kazalarıyla dolu bir haber bültenleri sizlere aktarmak zorunda kalacağız. O haberleri buradan sizlerle paylaşmak zorunda kalacağız. Lütfen, hani bayramı bayram tadında neşe içerisinde geçirmek adına, ya 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 5 saat geç gidelim. Ama gidelim, yetişelim oraya, sevdiklerimiz.

0: Kendimizi bekletmeyelim, üzmeyelim, arkamızda büyük acılar bırakmayalım. Bunu uygulamamız gerekiyor diyeceğim ama inşallah bu bayram yanılırız. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var. Trump yine bir şeyler yapıyordu. Az önce birkaç haber gördüm. Tabii bu arada sevgili izleyicilerimiz, emeklilerimiz için de bayram ikramiyesi 17 Mayıs'ta 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak. Biliyorsunuz bu konuda açıklık yapıldı. Yani maaş aldığınız günlere binaen 17'sinden başlıyor, 22'sine kadar hesaplarınıza olacak. Özellikle emekliler için söyleyelim, bayram ikramiyesi. Şimdi Putin'le anlaştı mı sorusu gündemde. Trump'tan Putin'le Donbas konusunda anlaşmadıklarını açıkladı. Trump açıklıyor bunu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında Rusya'nın Donbas'ı alması konusunda bir anlaşma olup olmadığını sorusuna hayır cevabını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran konusunda değinen Trump, İranlı liderler ya doğru olanı yapacaklar ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uyguladıkları ablukanın %100 etkili olduğunu öne sürerek öyle ya da böyle her şey çok iyi sonuçlanacak dedi. Durum çok basit. İran'ın nükleer silaha sahip olması söz konusu değil. Biz oyun oynamıyoruz, oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar dedi. Kendisi olacak ama bir başkası nükleer silah sahibi olmayacak. Yani bu talep bence çok doğru bir talep değil. Ya hiç kimse de olmayacak ya da olacaksa, madem öyle sizde varsa onlarda da olacak gibi bir algı oluşacak sevgili seyircilerimiz. Evet, şimdi gazetelerimize geçelim ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım. Bakalım neler var, hangi konular yer almış. Ve ilk gazetemiz akşam, pislikler yalanla örtülemez. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya saçılan pislikleri yalanlarla örtmeye çalıştığını belirterek şer kurnazlığını bırakın, yanlışlarınızla yüzleşin çağrısı yaptı. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı. İftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıdır. Biz makamda, ünvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi Türk milletine hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazenesini yitiren Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kirli siyaseti bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Ve aileye değer verenlerle yürüyeceğim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu dün AK Parti'ye katıldı. Köksal, artık ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Ve parayı almaya Özel'in aracıyla geldi diyor. Silivri'de tutuklu olan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım dün 5 saat ek ifade verip para trafiğini detaylandırdı. 200 bin lirayı Özel'in evinin duvarına koydum. Yanımda başkan yardımcım da vardı. HTS kayıtlarında çıkar. Sonra tekrar aradı. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla dedi. Özgür Özel, Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy diye mesaj attı. 1 milyonu Özgür Özel'in aracıyla gelen Demirhan Gözaçan'a verdim diyor. Ve çantacı gözaltında. Yalım'ın parayı teslim ettiğini söylediği Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Yöneticisi Demirhan Gözaçan dün gözaltına alındı. Gözaçan İstanbul'da sorgulanacak. Ve Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nden önce Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak üzere. Evet, söz Ali Gürkan Şamiloğlu'nda.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Ve gündemde öne çıkan konular nelerdir bakalım. Tabii ayrıntılara gün içerisinde haber bültenlerimizde, haber içerikli programlarımızda her zaman olduğu gibi yer vereceğiz. Ayrıca intermersin.com ve San TV'nin internet

Net sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda da Mersin'le, Türkiye ile ve dünyada öne çıkan konuları aktarmaya bugün de devam edeceğiz. Şimdi efendim bakalım ulusal gündemle başlayalım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili görüşmelere katılacak. Bu görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim efendim. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor. Bu yasa teklifine göre şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi hedefleniyor. Düzenleme ile birlikte şehit yakınları, şehit yakını aylığının zamlanması hedefleniyor. Ve eğer bu yeni yasa teklifi, AK Parti'nin sunduğu yeni yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirse, ki büyük ihtimalle edilecek, şehit yakınının aylığı 2 asgari ücret düzeyine çıkartılacak. Böyle bir düzenleme getiriliyor. Önümüzdeki ay büyük bir ihtimalle şehit yakınının aylığı 2 asgari ücret seviyesinde olacak. 60 bin liraya yakın bir aylık olacak şehit yakınının aylığı. Şimdi tabii ayrıca şunu da aktaralım, emeklilerin bayram ikramiyeleri de 4000 TL ve bayram ikramiyelerinin de 17 Mayıs'ta yatırılmaya başlanılacağı ve bu ikramiyelerin yatırma işleminin de 22 Mayıs tarihinde sona ereceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Bu da önemli. Devam edelim. Ulaşabileceğimiz haberler nelerdir diye şöyle bir baktığımızda Samsun'u sel vurdu efendim. Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakikalık bir sürede şiddetli bir şekilde yağmur yağdı. Dereler taştı. Çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. Elektrik kesintileri yaşandı. Mahsur kalanlar oldu, 12 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sel nedeniyle, sel felaketi nedeniyle Samsun'un Havza ilçesinde de eğitime ve öğretime ara verildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları, temizlik çalışmaları devam ediyor. Şimdi tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. 2 gün öncesinden uyardı. Uyarısını bugün de tekrar etti. Ülkemizin büyük bir bölümünde bugünden itibaren pazartesiye kadar şiddetli yağmurlar var. Bugün nerelerde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış var? Kabaca böyle bir baktığımızda Trakya'dan başlıyor. Trakya'da var ama İstanbul'da yok. İstanbul'un Anadolu tarafından tekrar başlıyor. Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde, Sivas dolaylarında, Doğu Anadolu bölgesinin tamamında ve Doğu Karadeniz, Kuzey Karadeniz bölgesinin tamamında, ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük bir bölümünde ama Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da Mardin kent merkezlerinde hava parçalı bulutlu ya da güneşli olacak ama Güneydoğu Anadolu bölgesinin neredeyse tamamında, Hatay'da, Adana'da gök gürültülü sağanak yağış var bugün. Mersin'de yok. Ve bugün sabah saatlerinde öğleye kadar bu şekilde olacak. Öğleden sonra da devam edecek yağmurlar ve öğleden sonra İstanbul'da çok ciddi var. Hava ulaşımı aksayabilir, deniz ulaşımı aksayabilir. O nedenle Mersin'den İstanbul'a gidecek olan Çukurova, Mersin, Çukurova bölgesel havaalanını kullanacak olan vatandaşlar uçuşlarını kontrol etsinler. Erteleme ya da iptal olabilir. Çünkü çok şiddetli olacağı, İstanbul'daki havaalanlarının tedbirli olduğu gelen bilgiler arasında.
Ayrıca tabii yine Adana'nın güney bölgelerinde, Hatay'ın tamamında bugün akşam saatlerine kadar yine gök gürültülü sağanak yağış var. Mersin'de yok. Mersin'de hava parçalı bulutlu olacak. Bunu da yeri gelmiş.

gelmişken aktaralım. Devam edelim efendim. Ulaşabileceğimiz diğer bilgiler nelerdir diye şöyle bir baktığımızda şunu belirtelim. Bir son dakika bilgisi var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde bu operasyon 3 ile yayıldı ve yeni operasyonda, yeni dalga baskınlarda 3 ilde 25 kişi

0: Gece yarısından itibaren motorine 1 TL ortalama zam gelmişti ve çoğu kentte motorun fiyatı 70 TL'yi geçmişti. Ama bugün de gelecek zam benzine olacak ve benzine zam geliyor değerli seyirciler. Bunu da aktaralım. Ve 1 lira 7 kuruşluk bir zam gelmesi planlanmış durumda benzine. Şimdi devam ettiğimizde ulaşabileceğim diğer bilgiler nelerdir? Mersin'e tekrar geri dönelim. Mersin'de dün önemli bir dava vardı, görüldü Mersin Adliyesi'nde. Şimdi şöyle, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü dava. Davanın mahiyeti şöyle, bunu söylemek çok üzücü ama Mersin'de 6 yaşından itibaren öz kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi E.K. yargılandı. Davada karar çıktı. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tabii mahkeme heyeti iki ayrı suçtan öz kızına yıllarca cinsel tacizde bulunan kişiye İki ayrı taciz suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Tabii öz kızına cinsel tacizde bulunan bir kişiye bu kadar beklenilenden daha az ceza verilmesi tepkiye neden oldu. Davanın avukatları, Mersin Barosu, STK'lar ve kadın hakları, çocuk hakları konusunda faaliyet yürüten bireysel anlamda aktivistler ve STK'lar buna tepki gösterdiler Mersin Adliyesi'nin önünde yapmış oldukları açıklamayla. Ve devam edelim. Bugün de tabii yine canlı yayınlarımız olacak dışarıdan ve Mersin'de yaşanılanları, Türkiye'de yaşanılanları sizlere aktarmaya çalışacağız. Söz Tekin Larşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Ve Aydınlık Gazetesi'yle devam edelim. 3 hedef diyor. Üreten Türkiye, Birleşen Türkiye, Namuslu Türkiye. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz ve İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluk Müşaviri Bursa'da yükselen Asya sürecinde İran direnişinin sonuçları panelinde konuştu. Siyasi partilerden üreticilere, muhtarlardan imamlara, toplumun her kesiminden temsilciler panelde buluştu. Perinçek önümüzdeki programı özetledi. Üreten, bütünleşen, namuslu Türkiye dedi. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel Muhittin Böceğin Manisa ziyaretinin perde arkasını anlattı. Ferdi Zeyri'yi bulaştıracaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ailesi üzerinden sahte itirafçılık süreci yürütüldüğünü belirtti. Kumpasın çelişkili ifadelerle çöktüğünü söyleyen Özel, Muhittin Böceğin oğluna mahrem görüntülerle baskı yapıldı. Mal varlığına el konarak para verdim demesi için zorlandı dedi. Ve Diriliş Postası, 1 milyon euro yasal sınırın 91 katı, böyle bağış mı olur? Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları baba oğul böceklerin 1 milyon euroluk rüşvet itirafını bağış diye savunuyor. Ancak ortaya çıkan rakamlar ve mevzuat hükümleri bağış tezinin hukuki zemininin bulunmadığını gösteriyor. Çünkü iddianın geçtiği 2024 yılında siyasi partilere yapılabilecek bağış üst limiti yalnızca 351.134 liraydı. İddiaya konu edilen 1 milyon euronun Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 32 milyon liraya denk geliyor. Ve geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'ne. Çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla dün Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi. Gıda milliyetçiliği yaygınlık kazandı. Bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı

imkanı sağlayacağız. 10 yıl sürecek 5.3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanma açıyoruz dedi. Ve tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı diyor. Ülkemde bu suça ortak diyen ABD'li gazeteci Nicholas Kristof 14 mağdurla görüştü. İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazdı. Ve Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda da Orban gitti, yaptırım geldi diyor. Trump, Putin, Netanyahu'nun desteklerine rağmen 16 yıllık iktidarı sandığa gömülen Orban'ın gidişi Avrupa'da da dengeleri değiştirdi. Avrupa Birliği'nin daha önce Macaristan'ın vetosuna takılan İsrail yönelik kararları yeni hükümet vetoyu kaldırınca tekrar masaya geldi. İlk olarak Filistinlilerin topraklarını şiddet yoluyla gasp eden Siyonist yerleşimciler hakkında yaptırım kararına onay çıktı deniliyor. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Korkusuz Gazetesi. Yoksullaştırılan milyonlarca emekli meydana çıktı. Başlığı emekli attı diyor. 20 bin lira emekli maaşıyla her ay hayatta kalma mücadelesi veren emekliler geçinmeye yetecek maaş istiyoruz dedi ve ekledi. Sağlıkta da ücretsiz olsun diyor. Ve Milat Gazetesi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 9 şirketi geçen yıl zarar etti. Ah İstanbul, vah İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, irtikap ve rüşvet gerekçeli İmamoğlu suç örgütü davası devam ederken 20 milyonluk kentin yönetimi çöküyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 9 iştirakinin de zarar ettiği raporlara yansıdı. Ve Hürmüz bir an önce açılmalı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Katar Emiri Tenim bin Al Sani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı, savaşa geri dönülmemeli, Pakistan'ın rolünü değerli buluyoruz dedi. Ve Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da YKS'de kaderi belirliyor, hormonlu not isyanı. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geriye düşüyor diyor. Ve Sabah Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi pisliği yalanla örtmeye çalışıyor diyor. Kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Başkan Erdoğan net konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi iftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıydı. Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından vazgeçmeli. Siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının kendisidir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. Hizmetle, planla, projeyle, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine izin vermeyiz. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen herkese kapımız açık diyor. Ve Sözcü Gazetesi, Muhittin Böcek'in aile boyu itirafla zorlanmasının sebebi belli oldu. Butlan kesmedi, kapatma geliyor. Siyasi kulislerdeki son iddia şu: partilere bağışta limit 351 bin lira. Böcek'in 1 milyon euro verdim iddiası bahane edilecek, limit aşıldı denilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası açılacak deniliyor. Ve Takvim Gazetesi, çiftçiye 240 milyar dev destek başlıyor haberine yer vermiş. Ayrıca ahlaksız tehdit haberi var. Burcu Köksal'ı 2 yıl sonra görüşürüz kapımı çalma diye tehdit eden Özel'in kocanı boşayan mesaj attığı da ortaya çıktı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini söyledi. Kocandan boşan mesajının en hafif olduğunu belirtti.
Özgür Özel burnumdan getirdi.

0: dedi. AK Parti'ye katıldıktan sonra da konuşan Köksal Özel'e gönderme yaptı. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim. Ve son gazete Türk Gün, Cumhuriyet Halk Partisi milletle alay ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya saçılan pisliklerini daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını belirterek, hakaret eden, sürekli saldıran, iftira atan bir anlayıştan millete hayır gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı, dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın. Meydanlar.
1: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye

0: yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzaks'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi...

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olağan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
1: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
0: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün maddeyle ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
1: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji.

0: Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde isterse yurt dışında yaşasın bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında son günlerdeki gıda fiyat artışlarına değinen Özel, dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4.000 lira olacağı açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin hesaplarına geçeceğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Kadınlara yönelik hizmetler hakkında bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğini vurguladı. Mersin'de 16 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan babaya 9 yıl hapis cezası çıktı. Karara tepki gösteren anne ve avukatlar sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Gastronomi, kültür ve sürdürülebilirlik, topraktan sofraya lezzetin hafızası etkinliğinde gastronomi, kültürel miras ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı. Programda topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi çok yönlü değerlendirildi. Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Sanatçı Kubat festivalin 3. gününde Soli sahilinde sahne aldı. Kubat sevilen şarkılarıyla Mersinlilere unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Mersinli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Mersinli sporcular okul sporları Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Nidanur Turhan şampiyon oldu. Turhan, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada gülle atmada altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan milli takım sporcuları da çeşitli branşlarda toplam 14 madalya kazandı. Çukurova Basketbol Mersin 18 yaş altı takımı Basketbol 18 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasını Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi
3: Kemal İsteğ'in sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
4: Şimdi hani birbirine yakın ideolojik partiler arasındaki o geçişkenlik normal karşılanabiliyor. Evet, yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir MHP'ye veyahut da değil mi yani şöyle söyleyelim, İYİ Parti'den AK Parti'ye, yani sağ tandanslı parti. Ama şimdi direkt CHP'den AK Parti'ye katılım olunca işte o ezber bozan bir transfer oluyor. Günlerdir konuşuluyordu. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal nihayetinde telefonlarını kapattı. Ki Özgür Özel'le arasındaki o mesajlaşma trafiği vardı.

0: Hatta Özgür Özel'in CHP liderinin kendisini tehdit ettiği şeklinde bir açıklaması da olmuştu. Ama gelinen noktada Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Evet. Şimdi biliyorsunuz 4 dönemde mi CHP milletvekilliği, bir dönemde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına düzenlenen törende AK Parti'ye katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşan Köksal şu ifadelere yer verdi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, yani böyle çok çok uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapmış gibi bir anda hemen o formata dönme başarısı gösterdi Burcu Köksal. Görüyorsunuz, rozet takıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden tutarak halkı selamlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşan Köksal şu ifadelere yer verdi. Evet.
1: Milletvekillerim, il başkanlarım, kadın ve genç kolları başkanlarım, çok kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'a konuşma.
0: Evet. Şimdi tabii sayın izleyiciler, yani siyasette oluyor mu böyle şeyler? Oluyor. Daha önce de biliyorsun Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu da aynı şekilde AK Parti saflarına katılan CHP'li belediye başkanıydı. Şimdi bir Ertuğrul Günay var değil mi? Hafızamızda takılan, çok böyle Baykal döneminde CHP'de genel sekreterlik yapmış bir isim AK Parti'ye katıldı. Yani şok etkisi yarattı siyasette. Şimdi artık normal karşılanmaya başladı. Normal karşılanmaya başladı. Şimdi AK Parti'nin hani böyle muhafazakar bir parti, efendime söyleyeyim işte, olduğu şeklinde bir de algı vardı. O algıyı da yıkıyor. Yani bildiğimiz seküler, demokrat, yani bir merkez sağ partisi görüntüsü ortaya çıkıyor. CHP'den AK Parti'ye geçişlerde böyle bir algı var. Yani kamuoyunda, seçmen nezdinde AK Parti tırnak içerisinde dinci bir parti, değil mi yani? Bunu sağdaki bir takım kesimlerle soldaki tamamı böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor idi. Ama bu geçişler bu algıyı da yerle bir etmiş oldu. Zaten AK Parti'nin yani dört eğilimi birleştirme, ana vatan partisi gibi aynı bir durumu var. 2002'ye geldiğimiz zaman 3 Kasım seçimlerinde zaten bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ve bugün gelinen noktada 81 ilde AK Parti'nin gücü belli. Ya birinci parti ya ikinci parti. Bu da neyi gösteriyor? AK Parti gerçekten bir Türkiye partisi. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani bu tip depremler eksik olmuyor. Şimdi birileri de çıkıp şöyle bir şey de söylüyor.

0: Ya CHP lideri Özgür Özel mitingden mitinge koştururken partisine geçip de şöyle genel merkeze bir parti içi disiplini sağlamaktan uzak hareket ediyor. Olası bir cumhurbaşkanlığında yönetirken Türkiye'yi nasıl yönetecek? Disiplin çok önemli. Parti içi disiplin çok önemli. Bakın yani bunu biz zaman zaman MHP'de de görüyoruz değil mi? Şimdi bu disiplin demek ki yani parti içi demokrasi olmasın anlamında söylemiyorum. Olsun tabii, konuşsunlar. Eleştirsinler. Genel başkanlarını eleştirsinler, parti tüzüğünü eleştirsinler, parti programını eleştirsinler, her şeyi eleştirsinler. Ama gelinen noktada partililik bilincinin de oluşması gerekiyor. Yani artık bir partiyle özdeşmiş isimlerin başka bir partiye geçişleri, ne kadar çok seçimlerde etki eder seçimlere sanda, onu bilemiyoruz tabii. Bilemiyoruz. Yani kişileri transfer etmekle seçmenin oyunu almak yani biraz zor gibi ama sürece bakacağız. Şimdi CHP'ye geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'de gıda enflasyonu dünyanın 17 katı dedi. Evet, 17 kat. Evet, dünyadaki gıda enflasyonuyla karşılaştırıldığı zaman 17 kat. Evet. Diyoruz ya başından beri fakir, fukara, dar gelirli vatandaş gıdaya ulaşım konusunda zorlanıyor. Yani bizim millet, Türk milleti çok sabırlı millettir. Yani genlerimizde var. Tarihsel sürecimize baktığımız zaman açlıkla sınanmış bir milletten bahsediyoruz. Kesinlikle çok dayanıklıdır. Kültürümüzde bu var. Gıda ama çok önemli. İnsan çoluğuna, çocuğuna, evine aş götüremiyorsa, yeteri kadar götüremiyorsa diyelim, gerçekten büyük bir aile büyükleri için, ebeveynler için büyük bir ızdıraba dönüşüyor. O yüzden gıda konusu evet her platformda dillendirilmeli ve gıdaya ulaşım, yani bu bir genel sorun, iktidarı, muhalefeti bir araya getirmeli ve bu sorunu çözmeli diyoruz. Şimdi dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi, evet, Özgür Özel Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşmuştu. Taşıyalım arkadaşlar.
1: 2018'de Diyanet işlerindeki kurban kesim bedeli 850 lira. İkramiye 1000 lira. Bakın gidip koça alıyor ya. Diyanet işlerinde de 850 liraya kesiyorlar sana. Bu sene Diyanet işleri kesim bedeline 18 bin lira demiş. 21 kat arttırmış. O Diyanet işleri başkanını atayan bu hükümet ikramiyeyi sadece 4 kat arttırmış. 8 yılda 21 kat artan Diyanet işlerinin hesabı, 4 kat artan emeklinin ikramiye hesabı. Bu duruma getirdiler. Devlete emanet cep telefonunda Muhittin Böceğin oğlunun ve gelininin. Gelininin kaydettiği eşiyle mahrem görüntülerinden bir tanesini kamuoyuna verdiler. Hatta dilim varmıyor ama bu iftirayı atan siteyi hala engellemiyorlar. Ele geçirilmiş bir deli karının bir sitesi var. Oradan gelininin aslında Muhittin Böceğin sevgilisi olduğu, çocuğun Muhittin Böcek'ten olduğu, oğluyla evlendirdiği gibi bir iğrenç iftirayla bir video servis ettiler. Devamı gelecek dediler. Gökhan, biz de basından okuduk. Gökhan Böceğin sinir krizi geçirdiği, tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım dediği ortaya çıktı. Muhittin Böceğin ifadesi alınıyor. Muhittin Böcek okudunuz. Adaylığımla ilgisi yok. Partiye maddi her zaman olan bağışlardır. Oğluma geniş zamanlı parti bir şey isterse ver demiştim. Genel başkan partinize sahip çıkın. Maddi manevi arkasında olun kampanyanın demişti. Geniş zamanlı talimatım vardı. Geniş zamanlı aldı. Almış götürmüş. Benim haberim yok. Çünkü Muhittin Bey'e mal varlığına el konulana kadar adam otobüs muavinliğinden başlamış. Kamyon

muavinliği, otobüs şoförlüğü. Kendi çalışmasıyla dünya kadar servet yapmış, malına çöktüler. Torununa iftira attılar. Büyüyecek o çocuk, büyüyecek. Tarih önünde biz bunları ispatlamazsak o çocuk bu iftiralarla büyüyecek.

0: Evet, Sezer Özgür Özel konuşmasının devamında dünya gıda enflasyonu karşılaştı. 17 kat Türkiye'nin gıda enflasyonunda artış gösterdiğini de kaydetmişti. Şimdi gelin isterseniz bir Ankara'ya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti grup toplantısı gerçekleşiyor ve İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu konuşuyor. Bakalım gündeme dair neler söyleyecek.
1: Yerini bulsun diye iyiyiz diyoruz dedi. Bir başka esnafımız, tencerelerimiz kaynamıyor ama kaynıyor gibi yapıyoruz dedi. Bu cümle bugünkü Türkiye'nin özetidir. Kaynamayan tencereyi kaynıyor gibi göstermek, geçinemeyen vatandaşa sabret demek, durgun çarşıya ekonomi büyüyor masalı anlatmak, bu iktidarın bu millete reva gördüğü haldir. Bir vatandaşımızla konuştuk. Kızım bilgisayar bölümünden mezun. Yazılım ve kodlama okudu. Ama iş bulamadığı için şu anda benim yanımda çırak olarak çalışıyor dedi. İşte gençliğin tablosu budur. Yıllarca oku, ailen emek versin, kendini geliştir, yazılım öğren, kodlama öğren, sonra da iş bulama. Ailenin yanında çırak olarak hayata tutunmaya çalış. Bu gencin suçu nedir? Bu ailenin suçu nedir? Bu ülkenin evlatlarına bunu yaşatan düzenin adı nedir? Ben söyleyeyim. Bunun adı plansızlıktır. Bu niteliksizliktir. Bu verimsizliktir. Bu liyakatsizliktir. Akılsızlıktır. Bir gelinlikçi esnafımızla işlerimiz durgun, gençler evlenemiyor, nasıl geçinecekler diye hayıflandı yüzüme karşı. İşte aslına bakarsanız bütün bunlar bir esnaf müşteri şikayetinden ibaret değildir. Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir. Genç iş bulamıyor, bulsa geçinemiyor, geçinse ev kuramıyor, ev kursa yarını göremiyor. Sonra da iktidar gençlerden umut bekliyor. Umut nutukla olmaz. Umut adaletle olur. Umut lafla olmaz. Umut liyakatle olur. Umut alın terinin karşılığını almakla olur. Gencecik fidanlarımızı umutsuzluğa gark eden bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Hem de işte bu gençlerle değiştireceğiz. Bekleyin, geliyoruz, geleceğiz, sıkı durun, hesap soracağız. Değerli milletvekilleri, sevgili gençler. İzmir'de aynı zamanda üreticilerimizle de bir araya geldik. Bir üreticimiz, bittik biz, batırdılar bizi, başkanım, maliyetler çok yüksek dedi. Olup bitenleri siz bizden daha iyi biliyorsunuz dedi. Bir diğeri, bu yıl patates ektim, patates şimdi söktük, 5 ton patates elimde, kilosu 5 lira diyorum, alan yok. Hala depoda, kasanın içinde duruyor diye şikayette bulundu. Bir diğer üreticimiz, dönümde 50 milyon lira masraf ediyoruz, 50 bin lira masraf ediyoruz ama 20 bin lira alamıyoruz dedi. Bir başkası ise borçlarını ödemek için hayvanlarını satmak zorunda kalan arkadaşını gösterdi. Ben de orada şunu söyledim. Tarladaki kaybını telafi etmek için ahırdaki hayvanını satıyor vatandaş. Bu sadece bir çiftçi dramı değildir. Fabrika sahibi fabrikasını satıyor. Lojistikçi tırını, kamyonunu satıyor. Bu Türkiye'nin üretim düzeninin çöküşüdür. Bu tarım politikasının iflasıdır. Bu gıda güvenliğinin alarm mermisidir. Ödemiş toprağı bereketli bir cennet yurt köşesidir. Bir üreticimiz dedi ki, başkanım bizim topraklarımız Ödemiş toprağı. Biz senede 3 çeşit mahsul kaldırırız. Öyleyken biz yandık diyorsak, evet Ödemiş yandık diyorsa bu ülkede yanmayan kim kalmıştır? Üretici yanıyor, tüketici yanıyor, esnaf yanıyor, emekli yanıyor, genç yanıyor. Krizin uğramadığı bir tek yer var. O da Beştepe Sarayı. Çünkü sarayda kriz yok. Sarayda tasarruf yok. Sarayda fedakarlık yok. Sarayda geçim derdi yok. Sarayda tencere kaynatma derdi yok. Ama milletin evinde her gün hesap var. Her gün kapısında zam var. Her gün yeni bir kaygı var. Her gün bir hayat kavgası var. Defalarca dile getirdik. Tarım kanunu çok açık. Tarımsal desteğe milli gelirin %1'inden azını veremezsiniz. Bir kanuni mecburiyetten bahsediyorum. Kime diyor bu talimatı, kime veriyor bu kanun? Hükümete veriyor. Kime diyor? İcranın başındakine. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a diyor. Buna göre devletin son 20 yılda tarıma en az 177 milyar dolar aktarmış olması gerekirdi. Oysa hazinenin tarımsal destekleme ödemeleri kalemi altında yaptığı cari transferlerin toplamı yaklaşık 71 milyar dolar oldu. Aradaki fark 106 milyar dolar. Bugün tarım sektörünün bankaları olan güncel borç toplamı da 31 milyar dolar. Yani çiftçinin bankalara bir birim borcu varsa devletin çiftçiye ödemediği destekler üzerinden yaklaşık 4 birim borcu var. Bu söylediklerimi herkes duysun. Bu ülkede çiftçinin devlete borcu yoktur. Devlet çiftçiye borçludur. Çiftçi fazlasını istemiyor. Çiftçi ayrıcalık beklemiyor. Çiftçi kanunun kendisine verdiği hakkı talep ediyor. Alın terinin karşılığını istiyor. Mazotun, gübrenin, tohumun altında ezilmemek istiyor. Ürününü tarlada çürütmemek istiyor. Borç ödemek için ahırdaki hayvanını satmak istemiyor. Bizim tarıma bakışımız nettir. Tarım sadece ekonomik bir sektör değildir. Tarım gıda güvenliğidir. Tarım milli güvenliktir. Tarım köylünün ve köylünün ayakta kalmasıdır. Tarım şehirdeki sofranın güvencesidir. Tarım bağımsızlığın temelidir. Tarlada üretimi sürdürülebilir kılmayan bir ülke mutfaktaki yangını söndüremez. Çiftçisini toprağa küstüren bir iktidar millete ucuz gıda vaat edemez. Enflasyonu düşüremez. Sermayeyi de Türkiye'ye getiremez. Şimdi sözde sermayeyi çekmek için yine bir varlık barışı görüşülüyor. Ya kaç defa yaptınız? Sayısını yapanlar bile unutmuştur. En son yine böyle bir arayış içerisinde olduklarında 2021 senesinde grup başkan vekili olarak soru önergesi vermiştim. O zaman da tatmin edici bir cevap alamadım. O beklenen sermaye de zaten bir türlü gelmedi. Bu varlık barışlarını bekleyen kesimler sermaye sahipleri de değil aslında.

aslında. Bu varlık barışı varlıkların hangi yollarla edinildiği sorgulamaksızın kayıt altına alınması hali ve buna bağlı olarak bazı kesimlere

0: önleme mekanizmalarını kuracak ve işletecek. Bunun hesabını ve planlamasını doğru bir biçimde yapmıyorlar.
1: Evet, gıda konusu İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu'nun da gündemindeydi. Şimdi tabii ki gıda enflasyonu bir türlü dinmek bilmiyor, önlenemiyor. Gelinen noktada sistemsel sorunların da olduğu çok açık. Evet, bunu önümüzdeki süreçlerde uzmanlarla, stüdyoda yapacağımız programlarla masaya yatıracağız. Ama şimdi gelin Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım ve son gelişmeleri ondan alalım.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemlere çıkan konular nelerdir? Onlara bakalım. Tabii şuradan başlayalım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Kazakistan'da diplomatik temaslarda bulunacak kendisi. Astana'da ikili görüşmeler yapacak. Oradan Türkistan'a geçecek ve Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi gündemde olan diğer bir konuya değinelim ki bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti AK Parti milletvekilleri ve AK Parti yönetimi. AK Parti bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir yasa teklifi sunacak. Bu yasa teklifine göre şehit yakınları ve gazilere yönelik maaşlara zam geliyor ve sosyal haklar geliştirilecek. Şehit yakınlarına verilecek olan aylığın 2 asgari ücret seviyesine çıkartılması öngörülüyor. Bu yönde bir çalışma var. Kurban Bayramı dolayısıyla emeklilere verilecek olan ikramiyeler 17 Mayıs'ta yatırılmaya başlanacak hesaplara ve 22 Mayıs itibariyle de sona erecek ikramiyelerin hesaplara yatırılması. Devam edelim. Samsun'da sel felaketi yaşandı. Samsun'un Havza ilçesinde sel felaketi yaşandı. Yüzlerce ev, iş yeri sular altında kaldı. Onlarca araç sürüklendi. Can kaybı yok ama 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Okullar tatil edildi. Havza ilçesinde belediye ve diğer ilgili ekipler ilçede hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladılar. Devam ediyorlar. Tabii bugün de meteoroloji 3 gün öncesinden uyarmıştı. Şiddetli yağmur var. Mersin'de yok. Mersin kent merkezinde, yüksek kesimlerde ve sahillerde yağmur yok il genelinde. Ama hava kapalı olacak. Yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana ve Hatay'dan başlayarak yurdumuzun Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi ama Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Batman kent merkezinde olmayacak ama Güneydoğu Anadolu bölgesinin diğer noktalarında, Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinin tamamıyla Trakya bölgesinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış başlıyor ve hatta başladı ve bu sağanak yağış devam edecek pazartesi gününe kadar. Devam edelim. Ulaşabileceğim diğer bilgiler nelerdir diye şöyle bir göz atalım. Antalya'da Antalya merkezli operasyon, Büyükşehir Belediyesi'ne Antalya'da operasyon düzenlenmişti. Yeni dalga bir operasyon gerçekleştirildi. Ve şu anda tutuklu olan ve itirafçı olarak ifade veren Böcek, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in vermiş oldukları son ifadeler çerçevesinde yapılan operasyonlar dahilinde 3 ilde baskınlar yapıldı ve 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Ve hemen tekrar bir baktığımızda ulaşabileceğimiz haberler nelerdir diye baktığımızda IŞİD'e yönelik 47 ilde sabah erken saatlerde baskın yapıldı. Ve IŞİD, diğer adı DEAŞ olan terör örgütüyle iltisaklı oldukları belirlenen tam 324 kişi yakalandı. Bu da devam ediyor. Tabii siyasette de önemli gelişmeler yaşandı. Malum Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Dün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve bununla birlikte belediye meclis üyelerinin rozetlerini taktı. Şimdi yeni bir iddia var. O iddiada yine bir büyük şehir ve

0: artı İstanbul'dan bir ilçenin belediye başkanının da AK Parti'ye geçeceği yönünde iddia var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklesinler talimatı vermiş iddiaya göre. Yurt dışı seyahatinden döndükten sonra konuyu değerlendirecek. Kurban Bayramı sonrasında ya da hemen öncesinde AK Parti'ye yeni katılımların olacağı da iddia ediliyor. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Ali Gökhan Şahinoğlu'na teşekkür ederiz. Şimdi efendim El Cezire televizyonunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok önemli açıklamalarda bulundu. En başından beri buradan bizler de defalarca tekrar ettik. İsrail'in planları farklı. Bir yandan ateşkes anlaşması yürürlükte kalmaya devam eder iken İsrail ateşkesi bozma adına her türlü provokasyonu yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD-İran savaşındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin. Herkes bir barışın olmasından yana iken İsrail daha başka planları var. Evet, İsrail'in daha başka planları var demiş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar temasları kapsamında El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Bakan Fidan ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara değinerek şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor. O ateşkesin daha kalıcı hale gelmesi için kalıcı bir ateşkese ve barışa ulaşılması için şu anda Pakistan ve bölgedeki diğer ülkeler ellerinden geleni yapıyorlar. Evet, zorlu bir süreç. Arada büyük bir güvensizlik var. ABD-İran arasında barışın sağlanması için diplomasinin devam ettiğini aktaran Fidan, burada Katar'la Türkiye arasında muazzam bir işbirliği var. İki ülke olarak Pakistan'a müzakerelerin başarıya ulaşması için büyük bir destek veriyoruz. Müzakerede şu anda birkaç tane kritik konu var. Açıkçası iki taraf arasında gidip gelen onların büyük bir güvensizliği var. Şu anda geride bırakılmış bir savaş var. Her an tekrar başlayabilir dedi. İsrail'in ABD ve İran'dan bağımsız hareket ettiğini ve kendi gündemi olduğunu belirten Fidan, bölge ülkeleri, dünya kamuoyu, herkes bir barışın olmasından, boğazın açılmasından, bölge istikrara ve güvenliğe geri dönülmesinden yanayken İsrail'in biliyorsunuz daha başka planları var. Yani bazı bölge içi ve bölge dışı aktörlerin, açıkçası bazı fanatik İsraillerin, bazı fanatik Batılıların bölgeyle ilgili dini düşüncelerinden hareketle, fanatik düşüncelerinden hareketle ortaya koydukları politikalar var. Vaat edilmiş topraklar. Evet, yani özeti, bir takım İsrail yöneticilerin saplantı haline dönüştüğü vaat edilmiş topraklar argümanıyla hareket etmeleri ne kadar çağ dışı bir zihniyet ortaya koyduklarının adeta belgesi oluyor. Evet. Büyük bir savaş, dünya savaşı, 3. Dünya Savaşı özlemi ve çabası içerisinde İsrail hükümeti. Yaptıkları plan çok açık. Dünya haritasını yeni baştan çizmek. Evet. Ve tabii Yıldırım Han balistik füzesi fuarda sergilendikten sonra bazı odaklar sesini kesti. Türkiye'ye hedef alan, İran'dan sonra sıra Türkiye'de diyen bazı kuklalar nefesini tuttu, izledi. 6000 kilometre kıtalar arası balistik füze. Evet. Çok önemli bu. Türkiye boş durmuyor. Tehditin farkında. Öyle kulağının üzerine yatılacak bir konjonktür yok. Evet. Her an savaş, saldırı Türkiye'nin kapısını tabii ki

Çalabilir, çalabilir. Evet. Şimdi Hürmüz Boğazı İran tarafından adeta bir silah gibi kullanılıyor. Çünkü savaşta malumunuz yani ekonomik bir takım değerlerin de ortaya konduğu gerçeğinden hareketle İran Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor. Geçişlere engel oluyor. İzinsiz geçen gemileri de vuruyor. Şimdi yani dünya petrol tedarikinin çok büyük oranda değil mi yapıldığı bir noktadan bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı. Şimdi bunun alternatif yerleri var ama pahalıya mal oluyor. Öte yandan Asya bağımlı. Çin bağımlı Hürmüz Boğazı'na. Gelinen noktada İran kararlı. Yani işte ABD'de yayınlanan bazı gazetelerde, basında işte İran'ın savaşı aslında kazandığını, ABD'nin kaybettiğini şeklindeki yorumlara Donald Trump çok sert tepkiler göstermişti. Vatan haini dedi bunlar için. Vatan haini. Ama bir gerçek var. Hani bir haftada, iki haftada İran'ı dize getirecektiniz. Hameneyi ve üst düzey 42 komutanı suikast sonucu yok ettiniz. Evet. Ama İran'da değişen hiçbir şey olmadı. Halk İran'dan kaçmadı. O kadar bombalar vesaireler. 160 tane gencecik, körpe çocuklar değil mi? Kız çocukları şehit edildi okulda. Yine halk direncine devam etti. İç ayaklanmaya gitmedi. Biliyorlar. Çünkü hemen komşuları İran neler yaşadığını artık çok iyi biliyor İran halkı. Ve kararlı bir şekilde şimdi burada kara savaşı meydana gelecek mi? Farklı ülkeler savaşa dahil olacak mı? Soru işaretleri çok büyük. Şimdi bakınız İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'na asker yığması çok büyük bir tehlikenin habercisi. Buyurun. İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasını amaçlayan çok uluslu misyona Dragon savaş gemisine ek olarak insansız deniz araçları ve savaş uçakları göndereceğini duyurdu. İşte en büyük tehlike değerli izleyiciler budur. İngiltere ve Fransa savunma bakanları liderliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı sona erdi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey 40'tan fazla ülkenin savunma bakanlarının uzaktan bağlantıyla katıldığı zirvede İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'na evet güvenliği sağlamak amacıyla çok uluslu koalisyon yapacağı katkıları ilişkin taahhütlerini açıkladı. İşte tehlike burada. Evet. Şimdi insansız hava araçları değil mi? Uçaklar vesaireler. Ya bu bir savaş hazırlığı. Bu çok ciddi bir savaş hazırlığı. İngiltere'nin konuya dahil olması bir şekilde Rusya'yı, Çin'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı ve Türkiye'yi evet Türkiye'yi çok çok etkiler ve dikkatleri bu yöne çevirir. Bir kara savaşından bahsediyoruz. Öyle yani bu füzelerle işte İHA'larla, SİHA'larla yapılan savaşı bir tarafa koyun. Ama kara savaşın bedeli ağır olur. Kim savaşırsa savaşsın. Kazandın diyen içinde öyledir. Kaybettim diyen içinde öyledir. Şimdi gelinen noktaya baktığımız zaman şunu görmek lazım. Dünya bir büyük savaşı kaldıracak durumda değil. Zaten değil mi? Yani belli bölgelerde savaşlar devam ediyor. Bunların sonlandırılması acilen gerekirken kapsamlı büyük bir savaş ki nükleer savaştan bahsediyoruz. Yani eskisi gibi değil. Çok yıkıcı. Çok yıkıcı. Evet. Allah korusun diyelim.
Şu anda Türkiye çok güzel

bana göre bir denge politikası ortaya koyuyor. Devam. Yani şimdi bunu sadece iktidarın vesairenin şunun bunun değil. Bu köklü bir devlet geleneği olan Türkiye neyle karşı karşıya olduğunu net bir şekilde görebiliyor. Yani işte bir zamanlar işte bir koyup üç alacağız değil mi? Bu Irak Savaşı ile ilgili. Demek öyle değilmiş. Değilmiş yani öyle. Bir koyup üç alamayacakmışız. Görülen bugüne kadarki ABD'nin yapmış olduğu Orta Doğu'daki politikalarına göz attığımızda görülen şey çok açık. Evet. Çok açık. Gözyaşı ve kan, yıkım getiriyor. Dikkat etmek gerekir. Evet, bir hava durumuna bakalım. Mersin ve ilçelerinde hava nasıl olacak? Büşra Değer ile hava durumu ekranda.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün puslu bir güneşle güne günaydın dedik. 22 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise sıcaklıklar düşüyor. 18 oluyor. Yarına baktığımızda ise yer yer yağışlı, ardından güneş açacak ve 23 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da artan bulutlar olacak. Bugün 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise artan bulutlar olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer bulutlarla karışık güneş ışınları olacak. 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise artan bulutlar olacak. 14 dereceyi gösteriyor. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 25 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz ve Bozyazı'ya baktığımızda artan bulutlar olacak. 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise artan bulutlar olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Mut'tayız. Mut'ta bugün hava güneşli, 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise bulutlu geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerimiz değerli izleyiciler, günlere baktığımızda yer yer bulutlarla karışık güneş ışınları olacak. 22 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise bulutlu, yarın ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 23 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda artan bulutlar olacak. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise artan bulutlar var. 18 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağışlar, ardından güneş açacak ve 25 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Puslu bir güneşle güne günaydın dedik. 22 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise sağanak yağış var. 20 dereceyi gösteriyor. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 23 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'ta puslu bir güneşle güne günaydın dedik. 22 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise bulutlu olacak. Yarına baktığımızda ise yer yer yağışlı, ardından güneş açacak ve 23 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyerli'deyiz. Baktığımızda sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. 15 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise muhtemel sağanak yağış bekliyor bizleri. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 14 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Evet, Büşra Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hava durumu sundu. Şimdi efendim şöyle bakalım. Gündemde neler var? Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon 47 ilde icra edildi. 324

0: 4 şüpheli gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütüyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Evet, Özkan Yalım verdiği ek ifade ortaya çıkmış. Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim demiş. Evet. 1.2 milyon TL verdiğini söyledi. Evet. Yani İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturma kapsamında tutuklanan Özkan Yalım'ın Çağlayan adresinde 5 saat süren ek ifadesinin detayları ortaya çıktı. Yalım verdiği ifadesinde belediye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Yalım Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğinde ifade etti. Şimdi bu çok önemli. Yani bunu kanıtlayabilir mi? Bunu kanıtlarsa tabii ki yani bu konu çok farklı noktalara gider. Muhittin Böcek, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı. İtirafçı oldu. Evet, etkin pişmanlık yasasından yararlandı. Ne konuştu, ne söyledi, ayrıntılar yok ama Antalya'da bir operasyon yapıldı. Belki de bunun üzerine Antalya Kültür İşleri Daire Başkanlığı noktasında. Şimdi itiraf değil mi? Çok önemli. İşte gelinen noktada operasyonlar yapıldığı zaman tutuklanan isimler ya da sorgu aşamasında itirafçı oluyorlar. Evet ve operasyonun daha da genişlemesine neden oluyor bu. Farklı suçlardan yine bazı isimler gözaltına alınıyor. Şimdi Özkan Yalım'ın böyle bir ifade vermesi ve bunu belgeleyebilir mi? Yani ona da bakmak lazım. Evet. Efendim gündeme dair pek çok gelişme yine haber bültenlerimizde yer alacak. Bizler yarın tekrar saat 10.30'da görüşmek dileğiyle diyelim ve esenlikler dileyelim. Hoşça kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0530

0: 0368 844 2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 2616, Akdeniz Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira.

0: 290 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Eskişehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum," dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, "Arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımız söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir," diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evleri, Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 200

0: ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas

0: sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde isterse yurt dışında yaşasın bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste partisinin grup toplantısını

0: da konuştu. Konuşmasında son günlerdeki gıda fiyat artışlarına değinen Özel, dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4.000 lira olacağı açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin hesaplarına geçeceğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Kadınlara yönelik hizmetler hakkında bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğini vurguladı. Mersin'de 16 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan babaya 9 yıl hapis cezası çıktı. Karara tepki gösteren anne ve avukatlar sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Gastronomi, kültür ve sürdürülebilirlik, topraktan sofraya lezzetin hafızası etkinliğinde gastronomi, kültürel miras ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı. Programda topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi çok yönlü değerlendirildi. Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Sanatçı Kubat, festivalin 3. gününde Soli sahilinde sahne aldı. Kubat, sevilen şarkılarıyla Mersinlilere unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Mersinli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Mersinli sporcular okul sporları Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Nidanur Turhan şampiyon oldu. Turhan, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada gülle atmada altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan milli takım sporcuları da çeşitli branşlarda toplam 14 madalya kazandı. Çukurova Basketbol Mersin 18 yaş altı takımı Basketbol 18 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasını Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Bilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık noktada.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Lezzetin de, güvenin

0: de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
9: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 13 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Ekonomiden güvenliğe, dış politikadan yurt içi operasyonlara kadar birçok kritik başlık günün öne çıkan gelişmeleri yer arasında bulunuyor. Büyük operasyonlardan yurt dışında ise savaş ve protesto haberlerine kadar geniş bir haber akışı dikkat çekiyor. Şimdi günün gelişmeleriyle ayrıntılara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlar toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne dikkat çekerek gelecek döneme ilişkin yeni vizyon ve hedefler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
2: Partimize hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka, sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugün

0: bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Dinar İlçe Belediye Başkanı Veysel Topçu, Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeleri Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve Afyonkarahisar İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'a rozetini taktı.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmasında ekonomi, enflasyon ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: CHP haftalık parti grup toplantısı mecliste yapıldı. Grup toplantısına katılan Genel Başkan Özgür Özel bir konuşma yaptı.
3: Artık ne yazık ki vatandaşlarımız bayramı umutla karşılamıyor. Hatta bayram gelmiş neyime sözü bayramla ilgili umut söyleyen cümlelerin yerine geçmiş durumda. Yıllık enflasyon %32.4'e yükseldi. 4 ay önce 30'un biraz altındayken yıl sonunda 16'ya düşecek demişlerdi. 30'dan 16'ya doğru düşeceğini iddia ettikleri enflasyonu 4 ayın sonunda yıllık 32.4'e getirdiler. Bundan sonra enflasyondaki her artış kar topu gibi büyüyerek fiyatları daha yüksek, maaşları daha yetersiz bir hale getirecek. Hani diyorlar ya, enflasyon bütün dünyada sorun. Dünyadaki 100 ülke

0: bir yılda bizim bir ayda yaşadığımız enflasyondan azını yaşıyor. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir sorun yok. Kaldı ki işsizlikte Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizde Avrupa birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir ülkede 28 bin liraya ev geçindirmeye çalışan emekçilerin, 20 bin liraya hayatta kalmaya çalışan emeklilerin ülkesindeyiz. Ve bu enflasyon 4 ay önce verilen emekli aylığından 20 bin liradan 3 bin lirayı aldı götürdü bile. Bu enflasyon 28 bin lira olarak ilan edilen asgari ücretten 4 bin lirayı aldı götürdü bile. Ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor, gelmeye de devam ediyor. En önemli sorunlardan bir tanesi de birazdan çiftçilerimizden bahsederken bahsedeceğim. Gıda enflasyonu dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız. Eğer bu ülkede, bunu Rize'de söyledim, gençler hem beğendiler, hem hak verdiler, hem de çok tekrar ettiler. Bu ülkede eğer anneden ve babadan miras kalmıyorsa, artık kendi emeğiyle çalışan bir gencin mesleği ne olursa olsun, çok istisnai durumlar ya da yurt dışına gidenler hariç, mesleği ne olursa olsun, öğretmen olsun, memur olsun, asgari ücretli olsun, uzman çavuş olsun, özel sektörde çalışan biri olsun, mavi yakalı, beyaz yakalı olsun, çalışan birinin çalışarak bir araba alması, bir ev alması mümkün değil. Onların anneleri babaları, ikisi de çalışıyorsa 5 yılda arabayı alıyorlardı, 10 yılda bir ev bir araba sahibi oluyorlardı. Hiç olamayan emekli ikramiyesiyle alamadığı evi alıyordu, başını sokuyordu. Öyle bir dönemdeyiz ki anneden babadan miras değilse ev hayal, araba hayal. Öyle bir dönemdeyiz ki hepimizin, bu salondaki herkesin evlatları kendinden daha uzun boylu, babalardan daha yakışıklı, annelerden daha güzel. Ama ilk kez yaşıyoruz ki herkesin evladı kendinden daha fakir. Herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler nasıl umutla bakıyorsa yarınlarına, öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil, öz vatanlarında hayal kurdurmak için bir kez daha iktidara talibiz. 47 yıl sonra bir kez daha ve 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi.
1: Samsun'un Hafsa ilçesinde etkili olan 10 dakikalık şiddetli yağış sele neden oldu. Hacı Osman ve Tersakan derelerinin taşmasıyla cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı ve araçlar zarar gördü.
2: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan 10 dakikalık şiddetli yağış sele neden oldu. Sağnak sonrası Hacı Osman ve Tersakan dereleri taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı.
3: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
4: Ercan, arabayı itekle, araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
2: Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken onlarca araç sel sularına kapandı.

0: çarpılarak sürüklendi. Selde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Arkadaşlar durumlar şu an çok kötü. Havzanın her yeri şu an sel altında. Araçlar filan hep mahsur. Komple.
0: Yetkililer can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
2: Herkes çok büyük geçmiş olsun. Havza ilçe merkezimizdeki derenin taşması sonucu özellikle ilçe merkezindeki iş yerlerine, araçlara zarar geldi. Tabii iş yeri sahipleri arsamı geçmiş olsun diyorum. Allah'a şükür can kaybımız yok.
3: Böyle bir şey yok. Aniden yakalandık. Hiç haberimiz yok. Dükkan içinde kaldık. Beyin kaldık. Hiç haberimiz yok. Birdenbire bastı geldi. Kepçeler Allah razı olsun bizi kurtardılar hemen. Normal yere geçirdiler, öyle kurtardık.
4: Sıradaki dükkanları
3: hepsi gitti. Havza pek şu anda.
5: Yani arabaların boyunu falan aldı, arabaları sürükledi götürdü. Her yağmur yağmasında buralar böyle oluyor abi. Yani hasar kaydımız da var yani kazalarda falan. Biz araç aldık, dükkanımız da var yani. Evet. Yani söylemek istediğim abi, altyapının yapılmasını istiyoruz.
0: İlçede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken eğitime bir gün ara verildi.

0: Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda hesaplarında 5 milyar 800 milyon TL para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve elde ettikleri gelirin transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.
1: Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinesinde Şanlıurfa merkezli Mersin dahil 12 ilde yapılan yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
0: FETÖ'ye yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 43 kişi tutuklanırken 7 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.
1: İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince FETÖ terör örgütüne yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 69 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 33 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi ifadeleri yer aldı.
0: İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Yapay zeka destekli analizler

0: şirketlerle yürütülen çalışmada bahis sahasına ait şüpheliler ve finans noktaları tespit edildi.
1: İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemiyle yaklaşık 600 bin mesajı inceleyerek bahis ağına ait şüphelileri, adresleri ve finans noktalarını tespit etti. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5151 internet adresine erişim engeli getirildi. Bu adreslerin bir kısmının bahis siteleri, reklam yönlendirmeleri ve ödeme aracılığı yaptığı belirtildi.
0: Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi DAEŞ operasyonu var. DAEŞ operasyonundan devam edelim. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonunda örgüte finans sağladıkları belirlenen 43 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemesinde kripto cüzdanlar ve Telegram kanalları üzerinden para topladı. Bu paraların soğuk cüzdanlara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
1: DAEŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemesinde örgüt bağlantılı kripto cüzdanların Telegram kanalları üzerinden para toplamak için kullanıldığı, toplanan paralarınsa takibi zorlaştırmak amacıyla soğuk cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar toplandığı ve bu fonların DAEŞ mensuplarına aktarıldığı belirlendi. İstanbul merkezli operasyon Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Bilecik dahil 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma sürüyor.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda su üzerinde hareketsiz bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi ve yapılan kimlik tespitinde cesedin 56 yaşındaki bir adama ait olduğu öğrenildi. Cenaze ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi ve soruşturma devam ediyor.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda su üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Olay yerine polis, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespitinde cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
0: Mersin'in Erdem ilçesinde kara üzüm hasadı başladı. Siyah ince olarak bilinen erkenci üzümler iç piyasa ve ihracata gönderiliyor. Üreticiler hasadın gecikmesine rağmen verimin yüksek olduğunu, üzümün kilosunun yaklaşık 250 TL'den satıldığını söyledi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde Turfan'da üzüm hasadı sürüyor. Beyaz üzümün ardından siyah ince olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Erkenci üzümler hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Üreticiler bu yıl hasadın yaklaşık 15 gün gecikmesine rağmen verimin yüksek olduğunu belirtti.
3: Siyah inci, siyah altın diyelim. Şu anda iyi getirisi var. Diğer zepselerden hayli hayli, işçiliği az. Bunda yaprak alma beyaz kadar da çok değil. Her yönüyle memnunuz. Şekilde görüldüğü gibi.
1: Kalitesine göre üzümün kilogram fiyatının yaklaşık 250 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.
4: Mersin Erdemli'deyiz şu anda.

0: Altı Turfan'da üzüm üretimi yapıyoruz. Beyaz yalova çeşidimiz var, siyah incimiz var. Yalova çeşidimizi bir 15 gündür hasat ediyoruz. Bugün itibariyle de siyah incimize başladık. Siyah incimiz tatlı, sofralık bir çeşit, iri taneli. Bu yıl hasadımız biraz gecikti, bir 15 gün gecikti. Ama rekoltemiz çok iyi. Bu da sofralarımıza yansıyacaktır. Sofralarımızda bol bol meyve olacak. Hasadımız iklimin değişikliği, bol bol yağışlı günler gördük, güneşi az gördük. Bundan dolayı biraz hasadımız gecikti.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Soruşturmanın ikinci dalgasında Antalya, Ankara ve Adana'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi, 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Savcılık, belediye iştirakine yönelik ihale usulsüzlüğü, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin mi?

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34.

0: 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye binası önünde açıklama yaptı. Köksal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, piyasaların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği araç

0: araçlar çamura gömüldü. Bazı otomobillerse devrilerek hurdaya döndü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Araştırmacılar doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağlandığını belirtti. Pondius adlı gemide baş gösteren hantavirüs salgını sonrası gemiden tahliyeler tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün kuluçka süresine dikkat çekilerek vaka sayısının artabileceği konusunda uyarı geldi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. Akdeniz Belediyesi kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve geri dönüşüm çalışmalarıyla tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tamir edilen çöp konteynerları yeniden kullanıma kazandırılarak ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Öte yandan ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım tamiri çalışmalarını tamamladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Yarın da...

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum," dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, "Arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir," diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi

0: Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evleri, Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini ellemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi.

0: yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye binası önünde açıklama yaptı. Köksal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, piyasaların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi, sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği araçlar çamura gömüldü, bazı otomobillerse devrilerek hurdaya döndü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Araştırmacılar doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağlandığını belirtti. Pontius adlı gemide baş gösteren hantavirüs salgını sonrası gemiden tahliyeler

0: Tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün kuluçka süresine dikkat çekilerek vaka sayısının artabileceği konusunda uyarı geldi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. Akdeniz Belediyesi kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve geri dönüşüm çalışmalarıyla tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tamir edilen çöp konteynerları yeniden kullanıma kazandırılarak ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Öte yandan ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım tamiri çalışmalarını tamamladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: 6.02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, gündemdeki gelişmelere değineceğiz. Gündemde neler varsa onları aktaracağız, hatırlatacağız. Ve asayişte de üzen, aynı zamanda dikkat çeken olaylar da var. Onlara da yer vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında yapmış olduğu konuşmanın yankılarını izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı dün genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı ve o toplantıda siyasetteki gelişmelere değinmekle birlikte şimdiye kadarki iktidarları döneminde nasıl bir politikayla yol yürüdüklerine değindi. Aynı zamanda tabii o toplantıda AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin de rozetlerini taktı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne dikkat çekerek gelecek döneme ilişkin yeni vizyon ve hedefler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
2: Partimize hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka, sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan bize yüklediği ağır mesajı

mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından

0: Afganistan'dan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Dinar İlçe Belediye Başkanı Veysel Topçu, Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeleri Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve Afyonkarahisar İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'a rozetini taktı.
2: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti grubu toplandı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu konuştu. Sayın Dervişoğlu, anneler gününü kutlamakla birlikte annelerin ve gençlerin sorunlarına değindi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı. Partisinin gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşen grup toplantısında Müsavat Dervişoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.
3: Geçtiğimiz pazar anneler günüydü. Bu ülkede milyonlarca anne yoksullukla, güvencesizlikle, görünmeyen bir emek yüküyle mücadele ediyor. Biz anneleri sadece fedakarlık üzerinden tanımlamayı, sadece cefakarlık üzerinden hatırlamayı reddediyoruz. Kadınlar fedakarlığı tek başına omuzlamak zorunda değildirler. Cefa çekmek zorunda hiç değildirler. Anneler eşit haklara sahip olmak, şiddetten ve korkudan uzak, güvenceli ve onurlu bir hayat sürmek hakkına sahiptir. Devletin görevi de, toplumun sorumluluğu da bu hakkı lafla değil, politikayla, hukukla ve güvenceyle sağlamaktır. Evladı okulda olan, hastanede olan, madende, fabrikada, tarlada, İnşaatta, kafede, restoranda alın teri döken bütün annelere buradan selam olsun. Her birinin anneler gününü bir kere daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir ana bir evlat doğurur,

0: bir milletin kaderi değişir. Anneler gününde Zübeyde Hanım'ın kabrindeydik. Türk milletine makus talihini Türk milletine makus talihini değiştiren bir evladı armağan etti. İşte o armağanın istiklal ateşini yaktığı 19 Mayıs tarihine de birkaç gün kaldı. 19 Mayıs sadece takvimde sıradan bir yaprak değildir. 19 Mayıs bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımıdır. Ama bugün bayramını kutlamaya hazırlandığımız o gençliğin omuzlarındaki yükü, kalbindeki endişeyi, zihnindeki belirsizliği görmezden gelemeyiz. Bugünün genci, ben ailemin sahip olduğu olanaklara ulaşabilecek miyim diye soruyor. Bu soru yalnızca gençlere has da değildir. Bu soru annelerin, babaların ve bu ülkenin geleceğini düşünen herkesin yüreğine düşmüş bir endişedir. Çalışma çağındaki genç nüfus yıl sonu itibariyle 24.1 milyondur. Bunun 6.5 milyonu ne eğitime devam ediyor ne de çalışıyor. Yani yaklaşık her 4 gençten biri hayatın iki ana kanalında da dışarıda bırakılmış durumda. Okulda değil, işte değil, üretimde değil, geleceğe hazırlıklı değil, evde bekliyor. 21. yüzyılda askıda yaşayan gençlerimiz var. Nerede 10 yılda 15 milyon genç yaratan genç cumhuriyet, nerede 25 yılda 6,5 milyon genci ev hapsinde mahkum eden bu cumhur koalisyonu? İşte zihniyet farkı budur. İşte resmettikleri tablo bundan ibarettir. Bu kara bulutu dağıtacak olan da cumhuriyetin temel değerlerini ve kurucu ilkelerini kendilerine rehber edinenlerdir. Birinci vazifenin gereğini yerine getirenlerdir. Kimdir bunlar? Bu milletin iyileridir. İşte bu vatanın cesurlarıdır. Yani İyi Parti'dir. Yani sizlersiniz değerli gençler.
1: Dün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel CHP grubuna katılmıştı ve Sayın Özel şunları söylemişti yaptığı konuşmada.
2: CHP haftalık parti grup toplantısı mecliste yapıldı. Grup toplantısına katılan Genel Başkan Özgür Özel bir konuşma yaptı.
3: Artık ne yazık ki vatandaşlarımız bayramı umutla karşılamıyor. Hatta bayram gelmiş neyime sözü bayramla ilgili umut söyleyen cümlelerin yerine geçmiş durumda. Yıllık enflasyon %32.4'e yükseldi. 4 ay önce 30'un biraz altındayken yıl sonunda 16'ya düşecek demişlerdi. 30'dan 16'ya doğru düşeceğini iddia ettikleri enflasyonu 4 ayın sonunda yıllık 32.4'e getirdiler. Bundan sonra enflasyondaki her artış kar topu gibi büyüyerek fiyatları daha yüksek, maaşları daha yetersiz bir hale getirecek. Hani diyorlar ya, enflasyon bütün dünyada sorun. Dünyadaki 100 ülke bir yılda bizim bir ayda yaşadığımız enflasyondan azını yaşıyor. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir sorun yok. Kaldı ki işsizlikte Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizde Avrupa birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir ülkede 28 bin liraya ev geçindirmeye çalışan emekçilerin 20 bin lira

0: çalışmaya, hayatta kalmaya çalışan emeklilerin ülkesindeyiz. Ve bu enflasyon 4 ay önce verilen emekli aylığından 20 bin liradan 3 bin lirayı aldı götürdü bile. Bu enflasyon 28 bin lira olarak ilan edilen asgari ücretten 4 bin lirayı aldı götürdü bile. Ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor, gelmeye de devam ediyor. En önemli sorunlardan bir tanesi de birazdan çiftçilerimizden bahsederken bahsedeceğim. Gıda enflasyonu. Dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız. Eğer bu ülkede, bunu Rize'de söyledim, gençler hem beğendiler, hem hak verdiler, hem de çok tekrar ettiler. Bu ülkede eğer anneden ve babadan miras kalmıyorsa, artık kendi emeğiyle çalışan bir gencin mesleği ne olursa olsun, çok istisnai durumlar ya da yurt dışına gidenler hariç, mesleği ne olursa olsun, öğretmen olsun, memur olsun, asgari ücretli olsun, uzman çavuş olsun, özel sektörde çalışan biri olsun, mavi yakalı, beyaz yakalı olsun, çalışan birinin çalışarak bir araba alması, bir ev alması mümkün değil. Onların anneleri, babaları, ikisi de çalışıyorsa 5 yılda arabayı alıyorlardı. 10 yılda bir ev, bir araba sahibi oluyorlardı. Hiç olamayan emekli ikramiyesiyle alamadığı evi alıyordu, başını sokuyordu. Öyle bir dönemdeyiz ki anneden babadan miras değilse ev hayal, araba hayal. Öyle bir dönemdeyiz ki hepimizin, bu salondaki herkesin evlatları kendinden daha uzun boylu, babalardan daha yakışıklı, annelerden daha güzel. Ama ilk kez yaşıyoruz ki herkesin evladı kendinden daha fakir. Herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler nasıl umutla bakıyorsa yarınlarına, öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil, öz vatanlarında hayal kurdurmak için bir kez daha iktidara talibiz. 47 yıl sonra bir kez daha ve 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başlattığı kent buluşmaları devam ediyor. Kent katılım buluşmaları kapsamında Sayın Seçer, kadınlar konusunda çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle bir araya geldi.
2: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.
3: Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah güzel bir toplantı olacak. Burada sohbet edeceğiz. Mersin bizim evimiz, hepimiz bir aileyiz. Mersin'i konuşacağız. Neler yapıyoruz, neler oldu, neler olması gerekir. Bu toplantılar bize çok yarar sağladı bugüne kadar. Sizler, sivil toplum örgütleri, vatandaş, aslında fahri danışman, doğru yolu gösteren. Çünkü yaşamın içinde olan onlar. O açıdan önemsiyorum.
2: Kente sözümüz var sloganıyla düzenlenen toplantıda kadın temsilciler kentle ilgili görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.
4: Bu zaman narinci birinci sırada geliyor. Çilek ve muz Mersin'in en önemli ürünleri ve bunların katma değerinin arttırılarak pazarlanması konusunda biz kadınlar olarak bunun katma değerini nasıl arttırabiliriz?
5: Özellikle sizin üretmezsek tükeniriz isimli bir konferans olmuştu. Evet. Oradaki köylü kadınları çıkartıp onlara keçi verdiğinizi, daha sonra onların üretip başka ailelere verdiğini ve artık sistemin kendinden artık çalışmaya başladığını söylemeniz de bir harikaydı. Bunu da söylemeden geçemedim. Evet. Teşekkür ederim.
3: Sağ ol. 360 aile şu anda hayvancılık işletmesi kurdu. 2020'den bu yana 360 aile, bunun yarısı, %50'si kadın girişimci. Bu devam ediyor. Her yıl 60 aile bizden 20

0: 25 damızlık küçükbaş hayvan alıyor.
1: Kadınlara yönelik projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Seçer, tarımsal desteklerden kadın istihdamına, çocuk kampüslerinden sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
0: Bu işte torpil de geçmiyor. Bakın 360 aile, bir aile diyemez ki Vahap Bey işte partilimizdi, şuydu, buydu, aradı ya da daire başı. Asla bir tane bulamazsınız, bir tane. O kadar iddialıyım. Damızlık birinci sınıf, damızlık ırklar popülasyona girdi. Onların üretimi on binlerce popülasyonda kaliteli bir ırk üretilmeye başlandı. Ve dediği gibi bu çark dönüyor. Bu kaynaklar sizin, yani tarımsal üretimde bu tarz geri dönüşü olan, sürdürülebilir, ziraat açısından, tarım açısından, hayvancılık açısından çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimler her alanda vatandaşa çok daha çabuk ulaşabilen kurumlar. Bizi itibarsızlaştırıyorlar ama son zamanlarda belediyelerden bir rahatsızlık var. İşte yasalar çıkıyor, o oluyor, bu oluyor. Çok yanlış yasalar çıkartılıyor. Daha kolumuz kanadımız, yetkilerimiz daraltılıyor. Oysa ki belediyelerin yetkilerinin daha çok olması lazım. Yerelden yönetimin daha yaygınlaştırılması lazım.
2: Çok doğru buluyorum. Özellikle Mersin'in gelişimi için çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Keşke her belediye, il, ilçe fark etmiyor, hepsi aynı şeyi yapsa çok daha güzel bir kent yaratırız diye düşünüyorum ben. Dikkate alındığını da biliyorum başkanımız tarafından önerilerin. Görüyoruz bununla ilgili. Çok da memnunum bu konuda.
3: İlk Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kadın daire başkanlığı kuruldu. Bu da tabii çok onura edici bir durum ve söylemde değil eylemde bunun uygulanması çok önemli. Görev alanların arasında kadınlara yer verilmesi, onlara öncelik tanınması. Çünkü kadının gücü her yerde çok daha başka.
1: Program katılımcıların görüş alışverişi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi bugün bir açılış gerçekleştirdi. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projesinin açılışları. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katıldığı törenle bu projenin açılışı yapıldı.
5: Belediyenin kafeleri olduğunu bilmeden girseniz, size böyle bir şey söylense inananız gelir mi? Değil mi? Yani bir ciddiyet var. Bura kamunun, belediyenin, olsa da olur hizmet, olmasa da olur yaklaşımı yok. Şimdi bir değişim var. Mersin'de bir değişim var. Kamucu bakış açısında da bir değişim var. Elbette ki öncelediğimiz kamu. Ama kamunun da şöyle bir sıkıntısı var. Her şey ağır yürür. Vatandaş talebini iletir. Belki o talep yerine gelir ama zaman geçer. Biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Bugün de aslında belediyeciliğin bir aşaması buradaki. Bu bir vizyon projesidir. Bu yol yapmaya, park yapmaya benzemez. İmar düzenlemesi yapmaya benzemez. Bu gerçekten çağın ruhuna uygun belediyecilik anlayışı demektir. Bakın Ozan kardeşimiz yapay zeka konusunda deneyimlerini aktardı. Az önce de kulağıma fısıldadılar, dediler ki Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in güvenliğini yapay zeka ile sağlıyoruz. Şimdi her alana girdi yapay zeka. Peki Türkiye'de işsizlerimizin en büyük sorunu ne? Nedir işsizlik? Gerçekten işsizlik var mı? Bunu siyaseten işsizlik oranı yüksek diyebiliriz. Ama gerçekten işsizlik oranı mı yüksek? Yoksa gençlerimiz üniversitelerden yeterli şekilde mezun edilemiyor mu? Eğitim sisteminde mi bir sorun var? Yani iyi bir mühendis, iyi bir teknisyen, iyi bir psikolog, iyi bir sosyolog yetiştiremiyor muyuz? ya da yetiştirdiği

0: Bildiklerimiz kendisini keşfedemiyor mu? Kendisine uygun bir istihdam bulamıyor mu? İşte bütün bu soruların cevabı burada. Bir tarafta öğrenciler, iş arayanlar, bir tarafta da yatırımcılar, iş insanları, yani iş arayanları istihdam edecek olan kurumlar, kuruluşlar. İkisi burada buluşsun. Öğrenci kendini tanısın, keşfetsin ama ona ihtiyacı olan yatırımcı da en iyi elemanı kendi fabrikasında, kendi işletmesinde çalıştıracağı elemanı burada keşfetsin. Çok değerli bir çalışma oldu. Buraya ilişkin övgüler yapıldı. Övgülerin tamamı doğru övgüler. Bu bana şahsıma yapılmış bir övgü değil. Benim dünya görüşüme yapılmış bir övgü olarak kabul ediyorum. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o dünya görüşünü bir araç olarak şehrime yansıtıyorum. Zaten siyasi partilerde görev yapmak, oy isteme sahibimiz bu. Bizim dünya görüşümüz bu. İktidara gelirsek şehri böyle yöneteceğiz, ülkeyi böyle yöneteceğiz. Doğal olarak biz burada bir aracız. Tabii ki son derece önemli, toplumun hassas noktasıdır. Rant, rant kamunundur. Ona rant da demeyelim. Bir kazanım varsa iyi bir belediyecilikte o kazanım halka aktarılan kazanımdır. Burası sahil, burası halkın. Tüm sahiller halkındır. Burada dedikleri gibi farklı gelir getirici yatırımlar olabilirdi. Ama burada tamamen 7,5 kilometrelik yekpare sahilde sizlere, Mersin halkına kar amacı gütmeden hizmet eden kafeler var. Ama sosyal tesisler var. Belki de Türkiye'nin en güzel manzaralı okuma salonu da burada. Çocukların Survivor parkı da burada. Kafesi de burada. Ama Garaj Mersin, Kampüs Mersin'de burada sahilde, sahile nazır Lebiderya manzarası olan bir yerde. Peki halkımız buna layık değil mi? Yani şu gençler, bu gençler geleceğimizin güvencesi dediğimiz asıl hazinenin sahibi olan, Türkiye'nin yeraltı yerüstü kaynaklarının sahibi olan bu gençler, Atatürk'ün gençleri buna layık değil mi?
1: Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra.
3: Reklam tanıtır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
14: Yani söylemek istediğim abi, altyapının yapılmasını istiyoruz.
15: İlçede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken eğitime bir gün ara verildi.

0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan ANSED'e yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon 3 ilde gerçekleştirildi ve 25 kişi gözaltına alındı.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSED'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Soruşturmanın ikinci dalgasında Antalya, Ankara ve Adana'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi, 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade

0: ifade verdiği öğrenildi. Savcılık, belediye iştirakine yönelik ihale usulsüzlüğü, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
1: Aralarında Mersin'in de olduğu çok sayıda ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda gözaltı var.
0: Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinesinde Şanlıurfa merkezli Mersin dahil 12 ilde yapılan yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
1: Sosyal medyadan ekranlarımıza neler yansıdı bakalım. Tunceli'de vakaya giden ambulans için araçlar fermuar sistemiyle yol açtı. Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 39 bin TL ceza kesildi. İstanbul'da restoran duvarına sıkışan yavru kedi ekiplerin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçak otoyola acil iniş sırasında bir araca çarptı. Çin'de motosikletin üzerine tuğla yüklü Dorse devrildi. Sürücü kazadan saniyelerle kurtuldu. Hindistan'da nehre düşen otobüste yolcular kurtulmak için aracın üzerine çıktı. Gazze'de çocuklar futbol oynayabilmek için sokakları temizledi. Bir kadının yanan tavaya döktüğü sıvı bir anda alevlerin yükselmesine neden oldu.

Rize'de dere yatağına yuvarlanıp sarp arazide mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı. Iğdır'da sahibinin elinden kaçan öfkeli manda önüne gelene saldırdı. Antalya'da başına çuval geçen keçi ahırda paniğe sebep oldu.

0: Farklı ülkelerde neler yaşandı ona baktığımızda Libya'da toplanıyor Sumud kafilesi. Sumud aktivistleri Libya'nın Trablus kentinde bir araya geliyorlar ve kara yoluyla Gazze'ye ulaşmaya çalışacaklar.
1: İsrail ablukasını delmek için hareket eden Sumud kara misyonu binlerce kişiyle Gazze'ye hareket etmek için Libya'da buluşuyor. Libya'daki kampta aralarında 50'ye yakın Türk'ün bulunduğu aktivist grubu Tunus'tan yola çıkan kafileyle birleşti. Cezayir'den yola çıkan ve Tunus'u geçen içinde Tunus ve Cezayirlilerin bulunduğu yüzlerce kişi Libya'nın Trablus kentine vardı. Buluşma esnasında büyük bir mutluluk yaşanırken aktivistler şartlar ne olursa olsun

0: Gazze'ye ulaşmaktaki kararlılıklarını yineledi. Sumut Kara Filosu birkaç gün içinde yola çıkarak İsrail ablukasını delmeye çalışacak.
1: Filistin Gazze'de 50 çiftin düğün töreni Türkiye'nin katkısıyla yapıldı.
0: İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de umut veren bir etkinlik düzenlendi. Yakınlarını saldırılarda kaybeden 50 Filistinli çift için Gazze kentinde toplu düğün töreni gerçekleştirildi.

0: El Ketibe bölgesindeki törene çok sayıda kişi katılırken organizasyon bir el gözyaşlarını siliyor, bir el aile kuruyor sloganıyla yapıldı. Toplu düğünün savaşın etkilediği genç çiftlere destek olmak, evlilik masraflarını hafifletmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Öte yandan Gazze'deki insani kriz derinleşmeyi sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72.740'a, yaralı sayısı ise 172.555'e yükseldi.
1: Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor.
0: İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. İsrail, 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Tire bölgesinde çok sayıda köy ve kasaba için tahliye uyarısı yapan İsrail ordusu saatler sonra söz konusu bölgelerde bulunan yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi.

0: Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde terk edilen köy ve kasaba sayısı 100'ü aştı. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da varılan 10 günlük ateşkes 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdüren İsrail, aralarında sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya saldırılar düzenlemişti.
1: İran kendi sınırları içerisinde İsrail'e karşı operasyon düzenledi. İsrail ajanları ve İsrail destekli silah kaçakçıları yakaladı.
0: İran devrim muhafızları, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen silah kaçakçılığı şebekelerine operasyon düzenledi. Açıklamaya göre ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 5 organize şebeke çökertildi, 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 50'den fazla silah, 70 kilogram patlayıcı maddeyle çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İranlı yetkililer ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
1: Değerli seyirciler, Belçika'da genel greve gidildi ve Belçika'da herkes sokaklara çıktı, hükümetin emeklilik politikasını protesto etti.
0: Belçika'da hükümetin ekonomi ve emeklilik politikalarına karşı düzenlenen genel greve 40 bin kişi katıldı. Ülkenin 3 büyük sendikasının çağrısıyla yapılan grevde artan hayat pahalılığı, enerji fiyatları ve emeklilik reformu protesto edildi. Grev nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Brüksel'de toplu taşıma durma noktasına gelirken çok sayıda uluslararası uçuş iptal

0: edildi. Gösteriler genel olarak sakin geçse de bir grup eylemci hükümet ortağı MR Partisi binası önünde protestoda bulundu. Sendikalar hükümet geri adım atmazsa eylemlerin süreceğini açıkladı.
1: Efendim, en insani ve en yumuşak ifadeyle milli mücadele başladığında ülkemizi işgal edenlere karşı topyekün mücadele başladığı zamanlarda başka ülkede yaşamayı tercih eden, en insani ifadeyle başka ülkelerde yaşamayı tercih eden Osmanoğlu ailesinin, Osmanlı hanedanının yurt dışında yaşayan üyeleri yaşadıkları ülkelerde, özellikle Fransa'da vefat ettiler ve Paris'te toprağa verildikleri mezarlıkta kabirleri Türkiye'nin girişimiyle onarıldı, restorasyonları yapıldı.
0: Fransa'daki Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda bulunan Osmanlı Hanedanı üyelerine ait kabirlerde yenileme çalışmaları sürüyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 5. Murad'ın torunları Şehzade Osman Fuat Efendi ile Adile Sultan'ın kabirleri restore edildi. Paris'te düzenlenen törende yenilenen kabirlerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
2: Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
3: Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhu için, burada yatan ecdadımızın ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha.
0: TİKA Başkanı Abdullah Eren, Osmanlı mirasına ait mezar ve eserlerin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
4: TİKA olarak biz Sultan Abdülhamit'in oğulları Şehzade Abdülhamit Hayri Efendi ve Ahmet Nedim Efendi'nin mezarlarını onarmıştık. Bugün de şimdi Sultan 5. Murat'ın torunu Adile Sultan'la Osman Fuat Efendi'nin arkamda gördüğümüz mezarlarını Türkiye Cumhuriyeti olarak Paris'te onarmış olduk Büyükelçimize beraber. Yine 5. Murat'ın torunu şu an hanedanın başında olan Osman, Selahattin Osmanoğlu ile beraber mezarları ziyarete geldik. Yine hanedan mensuplarımıza. Tip olarak ecdadın yaptığı yerde eserleri her yerde sahip çıktığımız gibi tabii ki onların mezarlarına sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Osman Fuat Efendi Osmanlı ordusunda komutanlık yapmış, savaşmış. Trabzonspor cephesinde Mustafa Kemal Namazımıza savaşmış. Fenerbahçe Kulübü'nde 1911-13 arası başkanlık yapmış. Çok önemli bir 1973 senesinde burada vefat ediyor. Biz de hanedan mezarlarının geleneksel olarak mermerlerinin geldiği Marmara Adası'ndan bu mermerleri temin edip onları uygun bir şekilde mezarlarını tadil etmiş olduk.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde Aserin Kayası, halk arasında Aserin Kayası olarak bilinen coğrafi noktada muhtarın girişimiyle o bölgede yaşayanlar, o bölgenin coğrafi güzelliğini tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenlediler.
0: Aserin Kayası eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Erdemli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan noktalarından biri olan Kara Yakup Mahallesi'nde yer alan Aselin Kayası, köy sakinleri ve ziyaretçilerin katıldığı özel bir etkinlikle tanıtıldı.
5: Mahallemizin keşfedilmeyen manzaralı yeri Aserin Kayası'nı mesire alanı olarak köyümüze katmak için birlik beraberlik buluşması yaptık. Turizm açısından zengin olan Karayakup'umuzu dünyaya tanıtmak için, Türkiye'mize tanıtmak için yeni trekking yollar, manzaralı yerlerimizi turizme kazandıracağız.
6: Muhteşem doğasıyla, manzarasıyla, insanlarıyla gerçekten çok sıcak, çok samimi bir ortam. Muhtarımızı da böyle bir etkinlik düzenlediği için, burayı Erdemli'ye, Mersin'e kazandırdığı için teşekkür ediyorum.

0: Doğası çok güzel. Dağcılık olabilir. Dağ yürüyüşleri yapılabilir. Trekkingler yapılabilir. Havası çok güzel. Oksijen bol bir yer.
1: Ayrıca tabi Mersin'in Erdemli ilçesinde siyah inci olarak bilinen kara üzümün hasadı başladı.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde Turfan'da üzüm hasadı sürüyor. Beyaz üzümün ardından siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Erkenci üzümler hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Üreticiler bu yıl hasadın yaklaşık 15 gün gecikmesine rağmen verimin yüksek olduğunu belirtti.
3: Siyah inci, siyah altın diyelim. Şu anda iyi getirisi var. Diğer zepselerden hayli hayli, işçiliği az. Bunda yaprak alma beyaz kadar da çok değil. Her yönüyle memnunuz. Şekilde görüldüğü gibi.
2: Kalitesine göre üzümün kilogram fiyatının yaklaşık 250 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.
4: Mersin Erdemli'deyiz şu anda. Örtü altı Turfan'da üzüm üretimi yapıyoruz. Beyaz yalova çeşidimiz var, siyah incimiz var. Yalova çeşidimizi bir 15 gündür hasat ediyoruz. Bugün itibariyle de siyah incimize başladık. Siyah incimiz tatlı, sofralık bir çeşit, iri taneli. Bu yıl hasadımız biraz gecikti, bir 15 gün gecikti. Ama rekoltemiz çok iyi. Bu da sofralarımıza yansıyacaktır. Sofralarımızda bol bol meyve olacak. Hasadımız iklimin değişikliği, bol bol yağışlı günler gördük. Güneşi az gördük. Bundan dolayı biraz hasadımız gecikti.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir akşam diliyorum, mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
6: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması, Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow, tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
7: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
9: Türkiye Vestel'leniyor.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum.

0: Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
8: SML Restorant ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1, 2, 3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82.

0: 82 82 82.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye binası önünde açıklama yaptı. Köksal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, piyasaların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi, sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği araçlar çamura gömüldü. Bazı otomobillerse devrilerek hurdaya döndü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Araştırmacılar doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağlandığını belirtti. Pondius adlı gemide baş gösteren hantavirüs salgını sonrası gemiden tahliyeler tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün kuluçka süresine dikkat çekilerek vaka sayısının artabileceği konusunda uyarı geldi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. Akdeniz Belediyesi, kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve geri dönüşüm çalışmalarıyla tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tamir edilen çöp konteynerları yeniden kullanıma kazandırılarak ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Öte yandan ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım tamiri çalışmalarını tamamladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması, Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow, tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz.

yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanat,

0: Robotlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek

0: Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: ister tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400,

Montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Alamadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Az dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı. Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel modern

0: Tıp merkezinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273

0: Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.